kalalı bu podadı Murangal alıbı podadı Nichel arıttı kulengle nadatı sılı Rajeevan adı kulengle nadatı sılı Tu yaviye Oh Jeevan adıgalı Engel mele tırındıdım